0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Sizden ettiğim yüksek seçtiğim bir şosamın kıyafetini. Sizden ettiğim Rüzün Lente, Varo Dinogdo, Martin Cemil, Jan Borlászló, Jároly József, Tóth Lajos Kamarafórusa, és a rádiózenekar Sírű Sziget vezényítő.